Tüm Maalımat Radyosu'nda saat sayın akırkı canlıktar. Ihçam, tak, ekitraptuğu maalımat, düz efirde talkuular, orçunduğu okuya olgun cerden birinci radyonun kavarçıları sizlerde canlıktar minin kamsız kılar. Birinci Maalımat Radyosu.

0: Çoku bolot toolordun biyik jet. Çokuday bol Kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kol menen batır bol dep çoŋ atabız östürgön seni, meni.
1: Baydılda Sarnagoyev.